0: Hayırlısı.
1: Number 121, medical, check call, 268 Ripley Boulevard, North Tac 1.